Sanam diye tamce sevanye domne nebe canam tamce Gevana çi balap çubayi seben sole

Om mani padme hum. Sanam diye tamce sevani dolne nyebe canam pamce. Gevana çi balap çubayi sebe çale.

Amanem demeğim. Sanam diyet hamcesi vayni domne nebe canam hamcesi. Gevanaçı balap çubayı seben soli.